Artık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım. Rarirara, rarirara, rarirara, rarirara, rarirara.

saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede,

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Türkiye Radio da.
14: Хосуме Türkiye-i Zayna Radio Gayana.
15: Getirşiye Radio Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye Ovası.
5: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatınla Türkiye Avazı Radyosu.
14: Edo İfonitis Türkiye.
11: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este Radyo Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
12: Zboruva glasot na Türkiye.
4: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
3: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
11: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и турки.

müzakere kılış üçün New York'taki BDT umumi kengeş yığını arpısı da Paris koltuğu devletler rehberleri bilen bir yege cem boldı. Amerika merkez kıyğan haber toru Oksis'nin haberi asaslanğanda söhbetle Washington'nun uruş dinkinki stratejisiyle ve rayonga kartılgan uruş dinkinki mezgil ramkısı merkezleşiydi. Men böyle mezgur ramkının pakatla aldığımızdaki otturu mezgillik saylam dinkin ahir kararlı kilinişinin mülçelerini vatkallıkını bildirmekte. Çarşamba günü Saudi Arabistan, Arap Birleşme Halifeliği, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman Katarlık 6 Paris Koltuk Hemkarlık Kengişi azasına teklifname verildi. Hürmetli radyonlukçular, İngiliz'e, İsrail'e Gazze uruş sebebinin dünyavi kollaştığını kurkanmakta dedi. İngiliz Taşkı İşler Ministeri Ed Miliband, İsrail'in Gazze ve işgaliyet hastalığı garbi kırgaklık kılmışlar sebebinin dünya miqyası da dostlardan ayrılıp kılavat kallıkını ve bu kılmışlarının bütün dünyada kişilerine hareket geldiğini etti. Miliband, İngiliz'in kanunsuz İsrail'e ortak rayıllarına karatkan imbargolarının İsrail'e bir devlet süptü demez, belki işgaliyetin nişan kıyallıkını tehditledi. Miliband, iki devletlik halkış çağrısının nah meydandaki reallıklar terpidin ve İran kılın kallıkı doğrusu da agahlandırıp, İsrail'in iyi bir oltırak rayonunu kenaytiş kuruluşunu bunun ispat süptüdü gösetti. Bunun başka Halkara Sot Mahkemesi'nin 2024 yıllık işgaliyet kararını kıl keltürüp, küçüğü vatkan kanunsuz oltıraklaşkan terörçülerinin kılmışları hakkında agahlandırış verdi. Hürmetlik radyanlıkçılar, Gazze'de öldürülgen 20 bin balının ismi yazılgan simvollah kipen BDT'de körgözme kılındı. 100 metre uzunluktaki bu simvollah kipenge İsrail'in Gazze'deki 40 yılkıda öldürülgen 20 bin artık Palestinlik balının kolda yazılgan isimler düşürüldü. Okşamaydıgan itikat grupların teşkil tapkan bir ittifak, İsrail'in Gazze'de öldürgen 20 bin artık Palestinlik balının Kolu'da yazılgan simleri çürülgen 100 metrelik simvollah kipenini New York'taki BDT Çirkav merkezde körgezme kıldı. Uyuşturucuyla bir san emez, belki bir isim degen şuarını takitlep, mezgür kuruluşunun maksatının Korşa Vastetki rayında öldürülgen her bir balının kişilik kimlikini kaydedin gevidlendiriş. Şunu bilen bir vakitte İsrail'in kırgınçılığının derhal toktutuşunu ve ilgiri sürülgen uruş cinayetleri için kanuni cihettin cevapkarlık tartılışın talep kılış imkanlarını geldikini bildirdi. Gazze ballarının kipini, namlık pahaliyetini, kırgınçılık karşı doktorla, Amerika kırgınçılığa karşı popla hemmi üçün adalet ve bulabilen çetişlik boğan Amevi teşkilat çirikleri birlikte uçtuğdu. BDT Çirkav merkezdeki hatırlaş mürasımı da Kur'an-ı Kerim tiravet kılındı ve Birleşken Devletler Teşkilatı umum kengişinin yukarı derecelik içiliş yığınlarına udullaştırıp lallangan hem de okşamaydıgan itikat vekilleri katnaşkan bir mürasım ötküzüldü. Bu faaliyet Rim'de 40 yılı karşı Popla Korpus terfinden teyirlenen İtalya'ya ait bir organdan ilingen ilham bilen iş aşırıldı. Bu layihe bütün Gazze miqyasında ilip verilgen bir emniyet asas kılıp kozgutulgan idi. Bunun asaslanganda ata anala bombardıman cereyanda üyelerinin zerbege uçuraş ihtimallıkını göz tutup ballarının kimlikinin doğru bir kitleşi için ballarının isimlerini bivasta ulanın teyirisi gizip koyattı. 1 sentyabrda Philadelphia şehirlik hükümet binasında halkı çivitilgen ve köçmü körgezmenin bir yıllık devamlaşıdığan halkaralık uygutu şerkit dairesi de Oktyabr ayında Washington'a verişi ve her ayda yeni bir şehrini ziyaret kılış planlanmakta. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bağlılığı asaslanğanda İsrail'in 40 yıllık karakterlik uruşu 2023 Oktyabr'dan bu yan Gazze miqyasında 20 bin artık küçük balının ölümüne ve 44 bin küçük balının yaralanışına sebep boğan. Hürmetli radyonluqçılar, Amerika BDT umumi kengeşige katnaşıp planğan Mahmud Abbas'ın vize talebini ret kıldı. Amerika keler hepte Birleşken Devletler Teşkilatı umum kengeşinde söz kılışı mülçelengen Palestin devlet reisi Mahmud Abbas'ın vize talebini ret kıldı. Times of Israel gazetesinin bir Amerikalık ve bir Palestinlik emeldarını menbe kıygan haberge karaganda Abbas o da ikinci yılımı BDT umum kengeşige sıllık yığın şekilde hitap kılışka mecbur bulduken. Abbas'tan sırt BDT umum kengeşi üçün Amerika'ya sefer kılışı mülçelengen Palestinlik emeldarlarının bu vize iltimasları ret kılındı.

0: Alamat kunanlar, Türkiye Avazı Radyosu haberler programısı.
1: Hürmetli radyonlukçular, Cenubi Koreya bilen Uttrasya devletleri, yani Türkistan devletleri Uttrasya'da muhim hemkarlık ornitildi. Cenubi Koreya bilen Türkistan devletleri noktalık mineralla, energiye ve rakamlık tip özgertiş sahalarda hemkarlık ornitildi. Rehberle hemkarlıkla alakadar gelişimle ve kelgüsü tesevvürlüğünü kulasılgın Seul hitapnamesine makulladı. Cenubi Koreya bilen Uttrasya rehberleri yaşaş ve esleha noktalık mineralla, energiya ve rakamlık tip özgertiş sahalarda hemkarlaşıdı. Yonhap agentliğinin kabirge asaslığında Cenubi Koreya, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Tacikistan rehberleri Seul'de ötküzülgen Koreya Uttrasya başlıkla yığında bir yegecen boğan. Prezidentlik idaresi ammavi münasebet katibi Sung Gi-hung yığında rehberlerinin sanat siyasetleri, yaşaş ve ul esleha, noktalık mineralla, energiye ve rakamlık tip özgertiş sahalardaki hemkarlıkını çukurlaştırış doğrusunda düşünüş esletmesi imzalıgallıkını bildirdi. Son rehberlerinin hemkarlıkla alakadar gelişimlerini ve kelgüsü tesevvürlerini kulasılgen Seul hitapnamesini makullıgallıkını, bunun Cenubi Koreya bilen Uttrasya Uttrusta 30 yıllık hemkarlık devrine başlayan bir buruluş noktası geldikini etti. Rehberler sünni idrak ve ilim pen sahalarda mı hemkarlıkını küçültmek maksadı da bir koşma kuruluşunu başladı. Hürmetlik radyonlukçular, Amerika Rusya'ya kartılgan yeni kan dairlik imbargo layihesini tasdikladı. Washington'daki kanun çıkartıcılar Rusya'nın Ukrayna'daki uruş sebebinden mezkur devletke kartılgan yeni hem kan dairlik imbargo layihesini tasdikladı ve aylarca da anlaşkan keçkiştinkin layihesini Prezident Donald Trump'a yolladı. Cumhuriyetçiler partiyasının kontrollüğü adı kavan palatası, Kineş palatasıdaki 11'e karşı 86 avaz bilen okşaşla mutlak üstünlük bilen çıkarılgan karardın ki, layihani 159'a karşı 262 avaz bilen kabul kıldı. Prezident Trump mezkur layihani imzalap kanunlaştırdığını bildirdi. Layihe, Rusya'nın energiye ve müdafiye sahalarını, bivasta Prezident Vladimir Putin'in yukur dercilik emeldarlarını ve Moskova'nın nöbetteki imbargolarını buzup taşlaş için işletavatkan külengi nift parahotu etirtini bivasta nişan kılıdı. Bu karar yana Aksaray'a ile hem zor miktarda Rusya nifti ve tabi gaz sitivili vatkan devletlerine 100% geçe tamujni biji yürgüzüş hukuku verdiğin bulup, bu kadem Moskova'nın en çok hayırlı hiridarlarının ikisi boğan Hıtay bilen Hindistan'ı uç kaşkar nişan kılmakta. Hürmetlik radyonlukçular, Arakçı Hıtay ziyaret edinken bugün ilingan kararla stratejilik tampunluklarını belgeleydi o dediğim. Abbas Arakçı, Hıtay bilen ilingan bu kararlarının zincirsiman tesirleri bulduğallıkını meskertti. İran Taşkı İşler Ministri Abbas Arakçı, Hıtay bilen ilip verilgan sohbetlerinin muvaffakiyetlik boğallıkını bildirip, Tehran'ın Beijing hükümeti bilen şekillendirgen stratejilik şirketlik münasebetine yüksek ehemmiyet verdiğallıkını etti. Abbas Arakçı, X İctimai Taratkı Süpsidiki hesabı da

bir tükmendir ve bitmez tükmez hıyallarının ilkide namlık eserlerde cem kılınan makalları, Sütçü İmam namlık tiyatrı eseri ve Rilke hakkındaki ilmi tatkikatı onun kızgıç dairesinin ne kadar kendilerini görüntüp verildi. Onu zamandaşlardan farklandırılan yeni bir amil olsa, onun balalar için sündürgen ecirdir. Kuşkaç koş, Keçir Arslan, Yağatçı, Baba Yürek ve Sultan, Küçük Şahzade, Motorluk Koş Katarlı kitapları bilen Balala Edebiyatımızın meşhur eserlerini yazdı. Hem de Türkiye Yazgıçlar Birliği tarafından Balala Edebiyatı sahasında mükafatka layık görüldü. Onun karşıcı Balala'ya eser yazış bir milletin geleceği için yazışıydı. Gelecekte amanat kıldığın evlatlarının sağlam bir dil ve sağlam bir kalıp bilen yetişip çıkışını edebiyatının en mühim vazifelerinden biri de belirtti. Çoğunlar için yeni bir devir açıkçı eserlerini yazgan bir şair için çöçek dilağı kereş hem onun kemterlikinin hem gaye ininin talepiydi. Zarif oğlu şan şöhretke, köz köz kılışka ve edebiyat pazarının şavkın sörelerge hemişi yaraktırdı. Yazıçılıkni dini itikadının taqozosi deb qaradi. Yuziga evatilgan yosh shoirlarning qo'lyozmalarini sabrchanlik bilan o'qidi. Jurnal betlarida va xatchaklari bilan ularning yo'lnishini belgiladi. Vafotidan keyin kitobga aylangan maktublari bir ustozning yosh qalamkashlarga qanday qarindoshlik qilganligining isbotidir. Uning dunyosida san'atni itiqod, axloq va millatning dardidan ayirib qarg'ala bo'lmaydi. Söz bir amanat idi ve amanatki hıyana kılgılı bulmaydı. Bir 1987 yılı 7. yönükünü 46 yaşında İstanbul'da vefat bulanda, arkası da pekhet tekçiler bilen doluplaşkan eserinle emez, belki ülgelik bir sanatkarının ahlakını mı kaldırıp gettim. Bugün onun ismi mekteplerde, kütüphanelerde ve medeniyet merkezlerinde yaşamakta. Eserleri yeni neşerleri bilen, okurmalar bilen uçuruşmakta. Onun hakkı da disertasyalar yazılmakta. Onun namına programlar ve hatırlı şiğilleri uyuşturulmakta. Dostlar bilen birlikte okuyan tarihi Maraş Tuluk Otur Mektubu olsa, bu avulatının eslemesini yaşatılan bir edebiyat muzeyi aylandırıldı. Yaş vaqtida vafot bo'lishiga qaramay, uning qoldirgan asarlari har qatimlik o'qishda sonsiz umrlarga tang kildiganligini isbotlamoqda. Familiyasiga munosib holda nafis bir hayot kechirdi. Turk adabiyoti uningga nurg'un jihatda qarzdor. Zamonaviy she'riyatga yerlik va cho'nqur bir nafas, bolalarimizga pok bir til, yosh qalamkashlarga ulug'lik bir maydon qoldirdi. Yetti hoşbil adamının bu nefis avazı ardın şunçu yılla ötken balsımı konurmadı. Çünkü hakikatke dayanğın söz konurmaydı. Kütüphanısı da teki Zarif oğlunun bir kitabı bulmağın okurmalarımızga işaret ballırdın yaşayışı süzülğün uzun seferge tızırak atmışını tavsiye kılımız. Şu çağda ola bu millet muşundak isil kişilerini yetiştirgen sıra edebiyatımı, kelgisimi, şençlik evlatları kellekini körüldü. Hürmetlik radyo dinleyiciler, yukarıda Türk dünyasının namayandılar namlık programımızdan bugünkü sanada halkara münasebetle mutkassı Dr. Cemil Doğaç İpek'nin kalemi bilen hayatı birbirine girerliş etken edip Cahit Zarif oğlu temelik analizini diktinlığa sunduk. Emmalığa hemmele amallık dileğimiz. Hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

0: Hürmetlik radio anlıqçıla, İlker Taşkın tərpidin dayarlanğan Türkiye'nin rayıllağı xas tüzümgü ilinğan məhsulatları enamlıq sayıbimizin bu əbdilik sanıda Ağrı Tulum Pişliqin tanıştırımız. Ağrı Tulum Pişliqinin Türkiye'nin rayıllağı xas məhsulatlar tüzümlükü kırgızılgı vaxtı 2024 yılı 3. ayının 29. günü. Türkiye'nin İran bilen çigirlendiğen Ağrı şehri, bulup mu koy, bakmıçılık faaliyetlerinin koyukluğu bilen tonulgan bir rayındır. Ağrı Tulum Pişliqi, 2024 yılı Ağrı Vilayetlik Alaydı Başkuruş İdarisinin altıması bilen Türkiye'nin rayonlar has məhsulatlar tizimliki kürküzülgen idi. Ağrı Tulum Pişliqi, koy sütüde yasıldığan pişlak türü bulup, şehrinin yaylaqlarda yetişidigan yerlik ösümlükler bilen bekildigan koy sütüge az miqdarda kalı süt kuş arqılıq tayyarlandı. Ağrı Tulum Pişliqi azaraq tuzluq, yerim yumşaq ve intayin puraqlıq bir təmge ige. Bütünlüğü tabi içtiqi bilen işlep çıkırılgan pişlaqını yasaş üçün, ət yaz ve yaz aylarda yaylaqlarda bekilavatkan hayvalladın sığılgan sütle təxminen 40 gradusluq yetküçe kayıntıldı. Kaynak sütke tabi üçt kuşkan dinkin bir saat etrafıda saklandı. Teleme dep atıldığın ham pişlak parçaları bek köp parçalı etmesin, süzgüç dep atıldığın pahtere haltığa 2-3 kilogram tolduruldu. Pahtı halta pişlakın astıdaki suyunun ekşi için 15-20 sıya gradusluk cayda tahminen 12 saat saklatıldı. Bu ceryanda halta pat pat aylandırıldı. Tuncu süzüş şeriyan tamamlanğan denkin haltladın çıkırılgan pişlak parçaları 50 kilogramlık çıplağı kaçılındı. Süzüş şeriyanı yani 2-3 gün devamlaşıdı. Süzülgen pişlak nokut çoğunluğu da doğrulup tuzlanğan denkin kaydedin rakt haltığı silinedi ve bir hafta etrafı da sakıltıldı. Ahırda pişlak üçkütürüstün yasalgan tulumga içide hava kanmaydıgan derecede çıngdap kaçılındı. Tere tulum içindeki pişlak 0 silsiliye geradüsta kem digende 4 ay sakıltılıp pişirilgan dinkin muvafık orulmalağı silinip istimalçılağı sunuldu. Ağrı tere tulum pişliği soğuk hava şaraitı da 13 kağıçıya buzulmaydı. Hürmetlik radyonluğu için yukarıda Türkiye'nin rayonlağı xas tizim kılınan məhsulatları namlıq programımızdan aldınlar.
1: Türkiye'nin rayonlara sasen tizim kılınan mahsulatları.

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem minlağa hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanla.

sen bensiz, ben sensiz az mı ağladık, az mı kaçtık gölgesinden ayrılığın, Tanrı'ya kaç geceler avuç açtık, hatırlar mısın?

tarafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

0: Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gipleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
7: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya?
0: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Ben sensiz az mı ağladık? Az mı kaçtık gölgesinden ayrılığın? Tanrı'ya kaç geceler avuç açtık? Hatırlar mısın?